Konduktan sonra bir köprü var. Başında bir kadın var. Ağırlık var sırtında. Döner dönmez. Sabah yola koyulalım. Uyuyakaldım.

0: Sazımın bir teli kopuk. Dön, gel. Var mı kavuşmak gibi bir kuşluk vakti?
1: Radio Bazar Naum, le bonheur au maximum.